0: Sí, Connie, que, o sea, Connie, tú no te la disfrutas, tenés Connie, el Londi te chintando, que se entiende aquí, será así, Connie, que hay que tener Londi, Helen. Setan gelen nasıl zezet dinler ümbela tenami kendi köyü o kendi dilajı ümbela kolon kekese teagoloji emte kendi ala tecin takori tenke kolon nasıl zende kotin kolon atinon diyetini de vaat etlande tam diyse ne tiyoz da sik köyü dinler ve kese etlasonu.
1: 이 초기

Telefon atıyoruz. Şey günü teyin zara da rahim tera tutsam yine de hev yin dira masi yürü sinzen lir kiyonsan da çoğuyi Jane Gross ses günü açıldığını kiyonsan film batali gözü tettiğimizde koltuğun şula masi yürü sinzen saçan türen teyine hensi tavsan da sizge ati sizler cem hopsi yürü.

0: nossa, nossa, na rua candidi de
1: Oh,
0: Düşintak. Ha, Düşintak o zına gözlerin kola konusu da kuyende kola kola gözüne ten ehe ne kinlük hani indi kola. İndi hani kültürüs daha gelip gene güzel hani ehe dene vakit gözü zede he kola gözüne tepe idanezo.
1: E tari tino hoi sotta nitsila kei la e preschool kanikola.